Aşgabatda sagat 13, Ankara'da sagat 11, halkara wagt boýunça sagat 8. Salam hormatly dinleyijiler. TRT Türkmençäniň ýaýlymlarynyň nowatdaky sanyna başlaýas. Goý berilişimizde 16 metr 17730 kHz ýygyrlyklardan gysga tolkundan gün eferden diqqatyňyzy hödürleýäs. Gün eferden berilýän goý berilişimizde Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 7:30 çenli TRT.net.tr salgatynyň internet arkaly Çanağın tenel kala Türk Saat 3A'dan 11.990 yıllıklardan vertikal polarizasyadan kayıt eden dinleyip bilirsiniz.

Salam, qadirli radio dinleyicileri. Mundan odol süzülen Qırğızstan ve Türkiye devlet tiyatrlarının ösüş yoluna şayat bolupdy. Bu edekki sunuat durulgamız, doğunluk yurdumuz olan Azerbaycan'ın devlet tiyatrıdır. Bu tarih bir Nowruz seherine başlanyar. Yaş mektep okuwçylarynyň gaýdy utuzy bilen

0: Türkiye'nin köçü tağamları dönür. Bu naharın tağamını istengede göre ya yürütü tabakta, ya çörün arasına, ya da katık ve tamat koyutması ile birlikteki görünüşte dağıtıp bilirsiniz. Özünüz saylan. Dönör haysi görünüşte iyilse de bu tağamın Türkiye'de en söyleyen lezzet bolunluğu hemme məlimdir. Günün menüsü dönür. Bu tağamın adı çiğişte aylanan sebeple dönmek, yani aylanmak işinden gelip çıkıp, dine bir Türkiye'de del, eğitim bütün Avrupa yurtlarına, gali verse de bütün dünyada tanımal bolptur. Türk aşkhanası ilmadamı özünün taisiz tağamları, tarihi hikayeleri ve naharların görünüşünün bağlı olan meşgur bolptur. Sinaatlaşmak olan ve şehirlerin ilatının köpölme olan zirurluklar hem ütkap başladı. İnni sarp edilmenin tizdigi has yokori, bahası has amatli, öndülüşü has ansat bolmoli oldu. Adamların nahar imek kuatındaki enlikleri hem bu ütköşmelerin tesiri aslında kalıp, köçü tağamları inni bir zirurluk. Medeniyetin bir bölüğü hükmünü görülüp başlandı. Ayak üstüne sarp edilen bu naharlar doğrun ruhunu görküdüyer. Köçü tağamları neyme deyip sorasanız, qıyıskaça aydılanına ayak üstü, tiz halatta iyip bolyan, ıqçam, her kimin büdjetine layık, emma tağami hem şol derecede lezzetli naharlardır. İnni bolsa dönörün teknik taden maniyesine seyredelin. Dönör aslında kebabın bir görünüştür. Quru otta susuz pişirmek usulünü kebab deyler. Elbette dönördün başka köp görünüşte kebablar vardır. Muna misal hükmünü çiğişe düzülüp pişirilen, kuyuda pişirilen ya da tamdırda pişirilen kebapları ağzap geçip olur. Hatta kazanına ya da olmasa kuyuda pişirilen kebaplar hem bardır. Bu mağlumatlar bilen bilirlikte bu terminin ve bu pişiriliş usulünün Osmanlı aşkhanasında Seljuklu dövrünün məri bar olanını aydıp biliriz. Dönörün ilk bile nerede ve nähili yağdayda yüze çıkan da varada çürt kesik malumat yok hem olsa tarihçilerin aytmanı göre dönörün izlerine en çeme yerde kavat gelmek mümkün. Dönör ile bağlanışkı yüze çıkarılan ilkinci iyiler 1660 yıllara değiştir. Meşhur Türk siyahatçısı Evliya Çelebi özünün Çelebi siyahatnaması adlı eserine Kırım şehirle bağlanışkı bölümünü dönörü mengleş bir tağım hakkını beyan ediptir. Onun beyanına göre ol tağam etler üst üstüne koyulup yatırılan yağdayda odun üstüne pişiriliptir. Bu olsa hazırkı doğrun dönörünü yatla der. Vaktin geçme ulan dönörün düzülüşü yatırılan yağdaydan dik yağdaya geçiptir. Bunun sebebi olsa şehirlerde şol yağdayda pişirmek has ıkçam hasaplanan oy ehtimal. Eysen dönörün oylap tapıcısı kimke? Taqiq cevap berip bilmek deysen qiyin. Ençeme tağamların emele gelişinde bolşu yali, dönörün kem dörüyüşü uzak vaat doğam eden hadiselerin ve aşkana ve medeniyetlerin özara tesiri neticesinde amala aşanlığı hasaplan yer. Muna aramazdan kevr tarihi çeşmelere göre dönörün gelip çıkışı Bolşa şakarına yaşap geçen İskender oğlu maşgalasına değişti deyip beylik kevr mağlumatlara göre olsa bu tağamın dörüyüşü Kastamonu şakarına yaşap geçen bilirmen Hamid Aşbede değişti bolunluğu hasaplan yer. Emma bu avatta ilkinci görkezme suutnaması James Robertson adlı İngiliz suratçı tarafından 1855 yılda İstanbul şehrine düşürülen foto surattır. Bu ak kara foto suratta ağaç tolun başında duran dünörçü, önüne kuzu etinin bölükleri ve odun kömürünün kızgınına aylanıp pişen dünör kebabı görünüyor. Bu suratın esasında dönörün ol yıllarda söyleyen lezzet bolunduğunu aydıp bolur. Mundan başka da sol yıllarda Türkiye'nin her küncöklerine birbirinin karışsız yağdada dönörün yatılan yağdadan dik yağdaya geçirilip müşterilere ködürlenip başlananı biliniyor. Hazırkı dövrde dönör Türkiye'nin her şehrine öz usulü boyunca beşirilip, adamlar tarafından beyleki köçü tağamlarının arasından en köp istek bildirilen tağam deyip hasaplanır. Bunun sebebi bu tağamın hem peydali hem kovu doyuruyan bolmağıdır. dönör dünya Türkiye'nin çayaklarına del, eğitim bütün dünyada adı belli, tağam olup, onun adı olsa her yurtta, her kile ulanlar. Bu tağam Avrupa yurtlarına ilkinci bilen Germaniyanın üstülen yaybanlaptır. 1961-nji ýylda Türkiýeden Berlin şäherine giden Malatyaly Kadir Numan ady bilen tanalýan dönörçi Germanda dönörüň esas sanarjysy diýip hasaplanýar. Ol öňüň ilkin çörek aratyna dönörünü 1972-nji ýylda satyp çykaryp başlapdyr. Şol döwürlerde Germaniýanyň ençeme ýerlerine biri birlenen bihabar ýagdaýda dönör satyp işleri ýürdülip başlanypdyr. Indi bolsa podcastymyzyň iň gyzykly ýerine geleliň. Türkiye'de iyip bolan süyücü tağımlı dönörün nekili ayratinlikleri barqa. Elbette bu tağımın etinin hili ören vacip. Dönör köpden çıxalatta qızıl etten ya da tavuk etinden tayalanyar. Qızıl etten tayalanyan dönör ya arasa sığır etinden ya da sığırın ve kuduyunun etinin birlikteki görünüşünden ködürlenyar. Kavar dönörler uulun etten hem tayalanıp bilinyar. Dönöri sarganyza wagtyňyz çäkli bolsa, ol tiz hyzmat isleýän bolsaňyz, onda bu tagamy çöreň arasyna ýa-da lavaşa dolanan etip sorap bilersiňiz. Emma mundan başga-da dönöriň lezzetini palaw üstü ýa-da pide çöregi üstünde görnüşünde hem alyp bilersiňiz. Eger dönöri pide çöregi üstünde görnüşünde isleg bilýän bolsaňyz, onda ony tamat sowuşly, meskeli we gatykly iýmeňiz lezzeti has aýratym bolar. Türkiye'deki çörek ya da lavaş arası dönörler, beylikli yurtlarda hüdürlenen dönörlerden tapahutlukta etin yanına koyulayanlar dine pomidor, soğun ve marinatlanan hiyarlan çakli bolyanlar. Yani önümün içinde etin tağımı has ön plana çıkayanlar. Bu lezzetin yanına gelişen içki hem ayranlar. Bizinki aytmaktır, şu attan işteğiniz açık olsun diyeriz.
1: Köçe tağamları.

Hormatly dinleyijiler, TRT Türkmençäniň şuwunky sanyny geçirip utaryas. Goý bölüşümizi 16 metr 17730 kHz ýoraklardan gyýtga tolkundan TRT.net.tr salgatından internet arkaly, çanag anten arkaly TürkSat 3A'dan 11990 ýoraklardan vertikal polarizasiýadan gün eferde dikkatiňizi ýetirdik. Ýene-de eferde duşuşansak, hoş, sag bolun.

0: Turkiye.
1: Jedar Radio Muria Turkiye.
2: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
3: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Turki.
4: Este Radio Voz de Turkiye.
5: こちらは Turkiye の声ラジオです。
6: Zbor va glas od na Turkiye.
7: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
8: It Turkiye Hangya Radio ya.
0: Oldu Radio Glas Turkiye.
9: Türkiye Önü Radyosu.
10: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
11: Türk aleminin medeni mirası.

Efirden Türkiye Avazı, Radyosu Assalamu Aleykum. Bugün 13 Ekim Perşembe, Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan İfrika uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nun Özbek dilindeki gündelik dersürlerini dinleyebilirsiniz. Dersürümüzü 16 metre 17.670 kilogöz kısa dolgun canlı frarkalı dinleyebilirsiniz. Şunikdik www.trtuzbek.com ve suni yoldaş Tursat 4 arkalı VOTES radyo kanaldan dinleyici mümkün. Bugün dasturumuza son yangilikler Türk dünyasında sahne sanatı ve köçe lezzetleri namlı dasturunu itibarınıza havale kılamız.

Gel paylaşalım ne var ne yoksa her şeyi yitirmeden. Gel kirlileri denize çekelim sevgilim.

Falastin'in ilkleri ve yaşırın hikayeleri. Osmanlı okuyucular, tasavvur qiling. Bir kişi karanlık tunda taşqariga çıkadı. Qo'lida harita yok, qutubnuma yok. Bugün dünyanın barmoqlarımız uchiga keltirib qo'ygan mohvoralar hanuz kashf etilmagan. Biroq boshini yuqoriga ko'targanda u yerda bordirlar. Yuzlab minglab yorug'lik nuqtalari. Insonning shu lahzada o'ziga bergan ilk so'rog'i shu edi. Men qayerdaman? Insoniyat osmonga yolg'iz hayrat bilan boqmadi. Aziz eshituvchilar, uni o'qishni xuddi bir til kabi ichishni o'rgandi. Chunki ba'zan osmon yer yuzining eng sof xaritasi edi. O'rta asrlarda Baytul Muqaddas deyilganda ko'pincha zihinlarga qal'a devorlari, ibodatgohlar va muqaddas makonlar kelardi. Biroq bu shaharning oz bilingan ammo juda chuqur ilmiy bir o'lchami ham bor edi. Baytul Muqaddas koinot aniq hisoblangan bir riyoziyot markazi edi. Endi sizni Baytul Muqaddasning tor ko'chalariga, Masjid al-Aqsoga boradigan Bobil silsila saraykidagi Tarixi Xolidiya kitobxonasiga olib borishni istaymiz. 1900-yilda qurilgan va Falastin

açar. Sevgilim ne zaman kavuşacak? Sevgilim ne zaman kavuşacak?

Efirde Türkiye Avazı Radyosu. Assalamu alaikum. Bugün haftanın yakşamba günü. Türkiye'de saat 13.30, Özbekistan'da saat 15.30. Hürmetli dinleyiciler, siz Ankara'dan Efirde uzatılırken Türkiye Avazı Radyosu'nu Özbek dilde kundalık dersülen dinleyipsiz. Dersürümüz ne? 16 metre 17.670 kilogres kıska dolgun canlı frakal dinleyipsiz. Şunik deyik www.tratuzbek.com ve sunu yoldaş Tursat 4 arkalı VTS radyo kanaldan dinleyipsiz mümkün. Bugün dasturimizda so'nggi yangiliklari Türk dünyasida muhim shaxsiyatlar va qiziqarli ma'lumotlar nomli dasturni e'tiboringizga havola qilamiz.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu Dasturu Ankara. Assalamu alaikum aziz dostlar. Ankara'dan berilayotgan o'zbek tilidagi eshittirishlarimizni Turkiya vaqti bilan kechqurun soat 7 ila 7 yarim orasida, Afg'oniston vaqti bilan kechqurun soat 8 yarim ila 9 orasida, Greenwich vaqti bilan esa soat 4 ila 4 yarim orasida qisqa to'lqinli 25 metr 11765 kHz orqali tinglashingiz mumkin. Olib boruvchi men Abdurrahim Masumi.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر، Türkiye'nin Sesi Radyosu.

UNESCO'da Türkiye'nin izleri. Navruz, UNESCO'da Türkiye'nin izleri bu içe safarımızda bugün. Bahar'ın gelişi bilen tabiattaki yangilanışını halkının uçraşığı, öz ara paylaşığı ve hamcahatlikke aylantırıcı cüda kadim bir madani ananın izge tuşağımız. Navruz. 21 Mart, hemen ayının birincisi. Tün bilen kün birbirine tenleşedigen tabiat yangi bir fasilga uyg'onadigan kunlardan biri. Keng jo'g'rofiyada turli otlar, turli an'analar bilan kutib olinadigan Navruz. Bir dastarxon atrofida yig'ilish, qarindosh urug' va qo'shnilar yo'qlovi, musiqa va o'yindan tortib, milliy o'yinlargacha ko'plab rasm-rusumlarni o'zida birlashtiradi. Barcha bu turli tumanlik markazida esa yangi boshlanish, birdamlik va paylaşish tushunchasi o'rin olgan. Navruzning UNESCO yo'liga kirishida Turkiyaning eng boshdan beri qatnashib kelgan Navruz 2009-yilda Turkiya, Eron, Ozarbayjon, Hindiston, Qirg'iziston, Pokiston va O'zbekistonning o'rtoq hujjati asosida UNESCOning bashariyatning g'ayrimoddiy madaniy merosi tamsili ro'yxatiga kiritildi. 2016-yilga kelganda bu o'rtoq meros vakillik qiladigan jo'g'rofiya yanada kengaydi. Afg'oniston, Iroq, Qozog'iston, Tojikiston va Turkmanistonning qo'shilishi bilan ushbu hujjat 12 ulkani qamrab olgan holda qaytadan ro'yxatga olindi. So'nggi muhim yondashuv esa 2024-yilda yuz berdi. Mo'g'ulistonning ham qo'shilishi bilan Navruz bugun 13 ulkaning o'rtoq merosi sifatida UNESCOning tamsili ro'yxatida o'rin olmoqda. Darhaqiqat bu kengayish Navruzning UNESCO nuqtai nazaridan qanday ma'noga egaligi ko'rsatib beradi. Ayni bir yashovchi meros turli jamoada boshqacha ko'rinishlar kasb etishi mumkin, biroq bunga qaramasdan insonlarni o'rtoq qadr-qimmatlar atrofida yig'ishtira oladi. Xo'sh, UNESCO nega Navruzni shunchalik muhim hisoblaydi? Hukumatlararo qo'mitaning qarorlarida Navruz yolg'izgina bahor bayrami sifatida baholanmaydi. U milliy o'yinlar, xos yemaklar, musiqa, o'yin kulgu, og'zaki rivoyatlar va qo'l san'atchiligini birlashtiruvchi keng qamrovli bir madaniy an'ana sifatida baholandi. Bu kabi ko'rinishlarning el yurtning madaniy o'zligini kuchaytirgani, oila va jamoa ichidagi uchrashuvlar vositasi bilan tinchlik, o'zaro hurmat va hamjihatlikni qo'llab-quvvatlagani aytib o'tdi.

turgan dastarxon bir-birini borib ko'rish o'rganilgan bir o'yin, ko'ylangan bir qo'shiq va kattalardan bolalarga yetkazilgan bir ilm ma'rifatdir. Navruz ham har yili tabiatning yangilanishi bilan insonlarga qayta uchrashishni eslatmoqda. Turli tillarda turlicha atalgan yangi kun o'rtoq bir madaniy xotirada insonlarni bir yerga yonma-yon keltirmoqda. UNESCO'da Turkiyaning izlari bo'yicha safarimizda bugun Navruz ochgan bahor eshigidan o'tdik. Keyingi sonda Turkiyaning yashovchi madaniy merosining boshqa bir baholi qimmatining izidan borish uchun qaytadan uchrashamiz. UNESCO'da Turkiya

0: Ovoz Türkiye.
1: Efirde Türkiye Ovozu.
2: Gepleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatın ola Türkiye Ovozu Radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gidere di Amuriye Türkiye.
7: İni adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
9: Este radio voz de Turkiye.
10: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
11: Zboru wa glasot na Turkiye.
12: Efirde Turkiye ovoz radio.
13: It Turkiye hangia radio ya?
0: Oldu radio glas Turkiye.
14: Turkiye önü radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarında ben, burnunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.